0: Yani David Bowie'nin kafa.
1: Arkadaşlar merhaba olsun.
2: BFR 10, I'm 10-8.
1: BFR 10, 10-8.